Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ile

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Churevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'ta gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 17 Eylül 2026 Perşembe bugün, haftayı bitireceğiz neredeyse, çok az kaldı. Soğuk, farkındaysanız. Hemen zaten bir üşütmüşüm bir yerde, nerede hiçbir fikrim yok ama bir sesimde değişikliği belki fark ediyorsunuzdur. Balkanlardan gelen serin ve yağış hava dalgası dün İstanbul'u epey ele geçirmişti. Harika bir hava vardı, gerçekten bayılıyorum. Fakat henüz nasıl giyineceğimizi tam oturtabilmiş değiliz diye anlıyorum. Dikkatli olmakta, bağışıklık sistemini güçlendirmek için vitamin takviyesine de başlamakta fayda var. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, spordan, sanattan, müzikten pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım.

0: arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Sıradaki şarkı Happy Jin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Yöneticisi Yiğit Akı ileriye götürür.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Alya

0: Yalnız Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

iOS 27 yayınlandı. Yüklediniz mi hemen? Yüklemeden önce yedekleme yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi en önemli değişiklik asistan oldu. Eskiden Siri'ye tek bir şey söylenirdi. O da tek bir işlem yapardı. Şimdi mesela yarın toplantım var mı? Varsa bana hatırlat diyorsunuz. Önce takvime bakıyor. Sonra sizinle konuşmaya devam ediyor. Hatırlatıcı kuruyor. Yani arda arda birkaç işlemi tek seferde yapabiliyor. Sohbet eder gibi halledebiliyor. Ya da restoranda hesap geliyor mesela. Telefonun kamerasını fişe tutuyorsunuz. Fişe okuyor. Kim ne yediyse onu hesaplıyor. Vergiyi ekliyor. Herkesin ödeyeceği tutarı tek tek çıkarıyor. Yani artık fişi elimize alıp kim ne yedi diye tek tek hesaplamak zorunda kalmayacağız. Bunun dışında fotoğraflar uygulaması da güçlendi. Bir fotoğraftaki istenmeyen kişiyi ya da nesneyi saniyeler içinde silebiliyorsunuz. Bunu yapıyorduk zaten. Yapmıyor muyduk?

Uykuyla kilo alımı arasında bir ilişki var desem, zaten ben az uyuduğum günlerde muhakkak canım karbonhidrat tüketmek istiyor. Karbonhidratı ne zaman tüketmek istiyoruz? Enerji ihtiyacımız olunca. Yeni sistemde ne yapıyoruz? Protein veya lifli gıdalar tüketmeye çalışıyoruz ama bunu her zaman yapamam derseniz o zaman uykunuza dikkat edeceksiniz. Yeni bir araştırmaya göre her gece yaklaşık 1 saat daha az uyumak 6 hafta gibi bir sürede kilo alımına ve bel çevresinde artışa yol açabiliyor. Uzmanlar bunun nedenini iştahı düzenleyen sistemlerin uyku eksikliğinden etkilenmesine bağlıyor. Yani bir saat daha uyusam ne olur demeyin, aslında çok şey değişiyor. Akşamları elinizde telefonla yatağa girmezseniz ya da dizi izlerken bir bölüm daha izleyeyim demezseniz bir saat daha fazla uyuyabilirsiniz bana kalırsa.

0: Dalsan.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Deyince vatan.
6: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Klasik.
13: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
14: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
16: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
17: Serkan!
18: Efendim abi?
17: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
18: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
17: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
19: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketi...

0: Zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
1: En para, en para, bankanın güzeli.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

yeni hikaye anlatan, ilgili olduğu işin, sektörün hafızasını anlatan projelere bayılıyorum. Böyle bir projeden söz edeceğim şimdi. Demet Sağıroğlu ve Barbaros Türkiye turnesine çıkıyor. Kariyeri boyunca farklı tür ve dillerdeki repertuarıyla sunduğu sahne performansıyla tanınan Barbaros ve Türk popunun unutulmazları arasına girmiş. 1994'te aranjörlüğünü Uzay Hepar'ın, prodüktörlüğünü Şehrazat'ın üstlendiği Kınalı Bebek sonrası, Arnavut Kaldırımı, Papatya Falları, Şikayetim Var gibi şarkılara imza atan Demet Sağıroğlu ile birlikte Türkiye'yi dolaşacak. Demet Sağıroğlu'nun en sevilen şarkıları, Barbaros'un yorumuyla 70'lerden günümüze uzanan enerjik hitler, Ahmet Kaya'dan Orhan Gencebay'a uzanan efsanevi şarkılarla 17 Ekim'de Ankara'da, 23 Ekim'de de İstanbul'da Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak. Proje aklınızda olsun.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 17 Eylül Perşembe, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Senaristlerinin ifade verdiği Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili FETÖ incelemesi başlatıldı. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı çıktı. Mahruki 15 Temmuz konulu paylaşımı sonrası tutuklanmıştı. Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada bebeğin anne ve babası tutuklandı. Elif Balıkçı, kızını babasının öldürdüğünü ve araziye bıraktığını öne sürdü. 7 şüphelinin işlemleri de devam ediyor. Gülistan Doku soruşturmasında 6.

0: dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi daha tutuklandı. Gülistan'ın hayatını kaybettiği belirtilen araçtan alınan örnekler de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelişme var. Başsavcılık, okul müdürü, müdür yardımcısı ve 2 öğretmen için valilikten soruşturma izni istedi. Üniversitelerin boş kontenjanlarına ek yerleştirme süreci bugün saat 16'da başlıyor. Adaylar 21 Eylül pazartesi gece yarısına dek tercihte bulunabilecek. Tercihler ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Yükselen petrol fiyatları dünyada enflasyon baskısı yaratıyor. Amerikan Merkez Bankası 3 yıl sonra ilk kez faiz artırdı. Politika faizi 25 bas puan yükseltilerek %3.75-4 aralığına çıkarıldı. Motorine bu gece yarısı 4 lira 68 kuruş zam geldi, litre fiyatı 100 lirayı geçti. Motorin grubunun litresi savaş öncesi 27 Şubat'ta 68 lira seviyesindeydi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar geniş alanda etkili oluyor. Bugün İstanbul sağanak yağışlı 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı saat 22'de konuk edecek. Trossard'ın forma giyemeyeceği mücadeleyi İtalyan Andrea Colombo yönetecek. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak karşılaşmanın biletleri de satışa çıktı. Ayyıldızlılar Uluslar Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de karşılaşacak. 6 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Ege'de ise Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Akdeniz'de ise Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma, Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Yağışların bugün İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini arttırması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sosyal medyada 2026 is the new 2016 akımı var, görmüşsünüzdür. 2026 yeni 2016 akımı yani. 2016'da en çok dinlenen şarkılar, bu yıl en çok dinlenenler kıyaslanıyor falan. Şimdi bunun Türkçe versiyonunu yapan olduğumu bilmiyorum, ben görmedim. Hatta Zara Larsson'ın Lush Life şarkısı da bu akım sonrasında yeniden çok dinlenenler arasına girdi. Bu arada Zara Larsson'ın yazın Küçük Çiftlik Park'taki konseri muazzamdı. Yani kızımı götürme bahanesiyle gidip benim çok keyif aldığım konserlerden biri oldu hakikaten. Geçtiğimiz haftalarda da 80'ler akımı vardı. Hatırlayın, ben inatla katılmadım o akıma. Gerçi hala devam ediyor ama mesela Nebahat Çehre 80'li yıllardan bir fotoğrafını paylaştı. Gerçekten 80'ler mesajı verdi. Çok tatlıydı. Orhan Gencebay'ın eşi Sevim

Emre yine aynı şekilde Orhan Gencebay'ın bir şarkısını paylaştı, akıma katıldı. Türkan Şoray yapay zeka yerine 80'lerden bir fotoğrafını paylaşan ünlülerden biriydi. Şimdi ben dönüp dolaşıp şunu düşünüyorum. Bu akımlar niye var, ne işe yarıyor? Uzmanlar her zaman ne diyor? Sosyal medyada yapay zekada sizi eğlendiriyor gibi görünen hiçbir şeyin amacı aslında eğlence değil, data topluyorlar. E niye yapıyoruz biz bu akımları?

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
5: bak. Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
6: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
6: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
12: 14-21 Eylül tarihleri arasında 13. nesil Core i7 işlemcili RTX 5060 ekran kartlı MSI Cyborg 15 notebook 78.999 liraya Samsung Galaxy Tab A11 Plus 8'e 256 GB 11 inç Android tablet 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
4: PTR. 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç...

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Türkiye best modellerini alıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
5: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Yaz bitti, okullar açıldı, hava serinledi. Tam bir sonbahar, düzen, nizam, intizam dönemi başladı. En sevdiğim dönem. Ama bu demek değil ki seyahat edemiyoruz artık. Şimdi aksine bağ bozumu zamanı, en güzel zaman. Bozcaada'da bağ bozumu coşkusu hala sürüyor. Kapadokya'da, vadilerde serin bir sonbahar keyfi yaşanıyor. Karadeniz'i özleyenler için Rize ve Artvin yaylaları bugünlerde yeşilden sarıya dönmeye başlıyor. O rengi görmek lazım gerçekten. Bu hafta sonu bavulunuzu hazırlayın demiyorum hemen ama belki de hazırlarsınız, onu da bilemiyorum. Sonbahar seyahatleri dönemi başlıyor diye hatırlatmak istiyorum, sadece aklınızda olsun. Sibel Can ve APO işbirliğiyle devam ediyoruz. Kıyamam şimdi, popun kralı Kral Pop'ta.

Hadi hızlı bir dünya turu, turun ilk başlığı tabii ki Celine Dion. Belki de son başlığı süre içerisinde bakalım anlatmak istediğim her şeyi anlatabilecek miyim? Efsanevi sanatçı zorlu bir sağlık sürecinin ardından yeniden sahneye döndü biliyorsunuz. Paris'te hayranlarıyla, müzikseverlerle sahnede konserinde buluştu. Uzun yıllar sonra ilk kez bir konser verdi Celine Dion ve sanatçının bu güçlü dönüşü müzik dünyasında asla pes etme diyen bir örnek olarak da konuşuluyor günlerdir. Dion 2022 yılında kaslarda sertleşmeye ve şiddetli spazmlara yol açarak sahne almasını engelleyen katı kişi sendromuna yakalandığını duyurmuştu. Bu süreçte gözlerden uzak kaldı ve yalnızca 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde hatırlayın Eiffel Kulesi'nde Edith Piaf şarkısını seslendirdi. Ve sosyal medyada sürekli koşamazsam yürüyeceğim, yürüyemezsem emekleyeceğim ama bir gün mutlaka şarkı söyleyeceğim diyordu. Öyle de yaptı, ne demek istediğini de gayet iyi anlıyorum. Aynısı olmamakla birlikte benim de aslında böyle benzer bir hikayem var. Kimi zaman anlatıyorum, belki denk gelmişsinizdir. Bu arada Tom Cruise'un müthiş bir cümlesi var, mutlaka okumuşsunuzdur. Kendi hayatımın CEO'suyum, çok çalışkanım, kariyerim tesadüf değil diyor. Bir düşünün bakalım, siz de kendi hayatınızın CEO'su olabildiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı

0: Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi...

0: kararıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: İkinci el araçlar %20

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Of, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar Divan Ev'de.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Televizyon deyince vatan.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Gastrolage pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Gastrolage motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytier.
5: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bizim huzur lazım.
10: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne...

0: Üstelik para paralar. Seyahat ve konaklama harcamalarınız da iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.

17 Eylül 2026 Perşembe bugün hava sıcaklıkları düştü farkındaysanız. Yağış var kimi yerlerde. İstanbul'da mini bir sonbahar yaşanıyor. Muğla, Antalya hattı dahil sahil şeridinde bugün epey bir yağmur bekleniyor. Ama hiç merak etmeyin eğer orada tatildeyseniz. Zira yağış doğuya doğru kayıyor cuma günü ve Antalya'nın doğusu Mersin, Adana hattına kayacak. Diğer yerler yani Ege ve Akdeniz sahillerinde güneş açacak, aklınızda olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Şahane bir perşembe olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi.

Basın Turu. 17 Eylül Perşembe sabahından günaydın. Çağlar Demirdöker ben. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Bugün turumuzun ilk durağında Milliyet gazetesindeyiz. Manşet: Adaletin bu mu dünya? Gazze'de İsrail saldırılarında hasar alan bir bina çöktü. 11'i çocuk, en az 21 kişi öldü. 50'si çocuk, 100'den fazla insanın da enkaz altında olduğu belirtiliyor. Amerika'nın silahlandırmayı sürdürdüğü İsrail'den savaş çığlıkları yükseliyor. Gazze'de enkaz altında hala en az 8000 cesedin bulunduğu düşünülüyor. Kasım 2020 25'ten bu yana enkazlardan 600'den fazla ceset çıkarıldı. Sözcünün manşeti ise terörü bitirdiler, sıra aşıyla geldi. Atina'nın Ege'yi kapsayan aşı kalkanı planına Ankara daha fazla sessiz kalmadı. Afrin'de görev yapan deneyimli 51. Komando Tugay'ı Aydın Soke'ye sevk edildi. Mekanize Tugay 2018'de Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda da Afrin'e giren ilk birliklerdendi. Geçelim Hürriyet gazetesine. Villa değil konut yapıldı manşetiyle MHP lideri Bahçeli gündemde. Abdullah Öcalan'a İmralı'da villa yapılacağı iddialarıyla ilgili konuştu.

0: bahçeli, villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır ifadelerini kullandı. Posta gazetesine uzanalım. Yargıdan bir manşet dikkat çekiyor. Kurtlar Vadisi mercek altında denilmiş. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakteri vatan haini olarak gösterilmiş, ardından öldürülmüştü. Bu sahne Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gündeme gelmişti. Dizinin bazı sahnelerinde FG harf grubunu taşıyan plakalara yer verildiği ve FETÖ propagandası yapıldığı iddiaları vardı. Bu iddiaları incelemek üzere bir bilirkişi heyeti kurulmasına karar verildi. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız Anadolu Ajansı'ndayız. Öğrencilerimizi ilgilendiren bir manşet. Üniversitelerin boş kontenjanlarına ek yerleştirme süreci bugün saat 16'da başlıyor. Adaylar 21 Eylül pazartesi gece yarısına dek tercihte bulunabilecek. Tercihler ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Basın turunda NTV habere uzanıyoruz. Manşet sahte TOKİ tuzağına dikkat. Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan kiralık sosyal konut projesi başladı. Yoğun ilgi gören uygulamayı fırsat bilen dolandırıcılar da boş durmuyor. Resmi internet sitelerini birebir kopyalayan sahtekarlar kullanıcıların e-devlet şifrelerini ele geçirmeye çalışıyor. Başvuruların ücretsiz şekilde sadece e-devlet üzerinden yapıldığına dikkat çeken TOKİ, vatandaşların kurum adına ücret talep eden, IBAN üzerinden para transferi isteyen veya şifre talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. TRT Haber'e geçiyoruz. Manşet Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırı girişimine tepki. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırı girişimini kınayarak Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine desteğini yineledi. Bakanlıktan bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz açıklaması paylaşıldı. Haber sitelerinde bugünkü son durağımız Habertürk'te ise meteorolojiden bir uyarı var. Bugün 12 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Buna göre Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
1: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
0: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 17 Eylül 2026 Perşembe, haftanın 4. günündeyiz ve tabii ki tarçınlı kahve içme günümüz. Ne yapıyordu tarçınlı kahve? Hem sağlığımıza iyi geliyordu hem de bolluk bereket getiriyordu her perşembe içilen tarçınlı kahve. Bu yüzden ilerleyen dakikalarda beraber keyfimize keyif katacağız tarçınlı kahvemizle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca sizlerleyim en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde. Hadi başlayalım.

0: Ahşaptan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: 14-21 Eylül tarihleri arasında 14. nesil Core i5 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Asus

0: yanında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
5: Neon 1. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
6: Sigortam.net. Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk
7: getir. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret

0: işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
2: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hey.

uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Haftanın dördüncü günündeyiz ve hafta sonu tatiline bir adım daha yaklaştık. Kimimiz işe yetişme telaşında, kimimiz okul servisinde, kimimiz trafikte ama günün ilk

Bugün 17 Eylül, Dünya Hasta Güvenliği Günü. Sağlık hizmetlerinde güvenli bakımın, doğru iletişimin ve hastaların güvenliğinin önemine dikkat çekilen bir gün. Aslında hepimizin hayatına dokunan bir konu. Doktora gittiğimizde şikayetimizi doğru anlatmak, kullandığımız ilaçları eksiksiz söylemek, anlamadığımız bir şeyi sormaktan çekinmemek bile çok önemli. Sağlık konusunda nasıl olsa biliyorum demek yerine emin olmadığımız bir şeyi sormak bazen gerçekten çok değerli ve önemli. Sağlığımızı lütfen ihmal etmeyelim. Rutin kontrollerimizi yaptırmayı da. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Sizlerden en çok istek alanlardan biri tabii ki Crush ve grupla aynı adı taşıyan ilk şarkıları Crush Pop'un kralında.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. Ne istersen Neon
3: 1. Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık.

0: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

şey ne olsun isterdiniz diye sordum. Dinleyicilerimiz cevaplarını yazmaya başlamışlar. İzmir'den sevgili Derya, bugün yüzümü güldürecek küçük şey, hiç beklemediğim bir anda sevdiğim birinden gelecek güzel bir mesaj olsun demiş. İnşallah Derya. Başkent Ankara'dan Miray, şu an trafikteyim, benim dileğim çok basit. Trafiğin bir anda açılması, bundan daha büyük bir mutluluk istemiyorum bugün demiş. Umarım trafik açılır bir an önce. Selen yazmış, sabah kahvemi içerken sevdiğim şarkının radyoda çalması. Küçük ama benim için mükemmel bir mutluluk. Selen, belki de sıradaki şarkı seni çok mutlu edecek. İstanbul'dan Emre, annemin oğlum kendine dikkat et diye attığı mesaj bile yetiyor. İnsan büyüyor ama bazı cümlelere hala çocuk gibi mutlu oluyor. Evet, annelerimiz, babalarımız başımızdaysa şükürler olsun diyelim. Onların mesajları, onların ilgisi dünyalara bedel. Pop'un kralında şimdi bu güzel mesajlarınız için size bir şarkı armağan edeceğim. Ey Piyo,

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Ege'de ise Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Akdeniz'de ise Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma, Adana bölümünde de şiddetini artıracak. Yağışların bugün İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini artırması bekleniyor. Su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Şimdi ne zamanı? Evet, tarçınlı kahve zamanı. Nasıl hazırlıyoruz? Şöyle. Kahvenizi ne kadar koyuyorsanız koyun. Kendi ölçünüz nedir bilmiyorum. Üzerine bir çay kaşığı kadar tarçın ekliyorsunuz. Ve sonra kahvenizi yapıp keyifle içiyorsunuz. Çok faydalı. Araştırın bakın, tarçınlı kahvenin inanılmaz faydası var. Ve tabii ki bizim rutinimiz oldu, her perşembe ritüel yapıyoruz. Sağlık bizimle olsun, mutluluk, bol para, bereket bizimle olsun. Tarçınlı kahve bunu yapar mı bilmiyorum. Tabii bazen böyle ufak tefek inançlar insanın ruhuna iyi geliyor. Ne demişler? İnanıyorsan gerçek olur. Pekala, biz tarçınlı kahvelerimizi içerken bu şarkı da bize eşlik etsin. Hadise.

0: para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve

0: tattosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
11: getir. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Gününün.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık, medya sponsoru

Meteoroloji kış tadında bir hava geliyor diyor 23-24 Eylül itibariyle. Ülkemizin Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor. Soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi, bazı bölgelerde ise tek haneli değerlere gerilemesi bekleniyor. Soğuk hava ile birlikte yurdun birçok kesiminde kuvvetli sağanak yağışlar da görülecek. Özellikle sıcaklık düşüşünün belirginleşmesiyle birlikte sonbahardan ziyade kış havasını andıran günler yaşayabiliriz. Bekliyoruz, hazırız. Tatiller bitti, okullar açıldı. Artık sonbahara, kışa hazırız. Tabii bu arada böyle hızlı değişen havalar hasta ediyor. Çok dikkatli olmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde yanınızda mutlaka üzerinize alabileceğiniz bir şeyler olsun, özellikle öğrenciler için. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor.

Pop'un kralında müzik dünyasındayız. Tuğba Yurt yeni şarkısı Onursuz Ozanlar'la sevenleriyle buluştu. Şarkının söz ve müziği Mert Carim imzası taşıyor. Düzenlemede ise yine Mert Carim'in yanı sıra Muhammed Ali Beşiktaş ve Berkay Kurt yer alıyor. Tuğba Yurt'a yeni şarkısı Onursuz Ozanlar için hayırlı uğurlu ve bol dinleyeni olsun diyelim. Müzik dünyasından son haberleri nereden takip edeceğinizi biliyorsunuz. Kral Müzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasından.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
9: İstersen Neon 1.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Getir Büyük'te şehri dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
13: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
14: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: Para. Barafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Barafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Barafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 22 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Çok güzel paylaşımlarımız oldu. Mesajlarınız geldi. Hepsini okuyorum. Hatta bana yayından sonra Instagram hesabımdan da mesaj gönderen dinleyicilerim var. Onları da okuyorum ve cevaplandırıyorum. Bu arada takip etmeyi de unutmayın. DJ Arzu Kaya. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım. Haftanın en sevilen gününü muhteşem bir şekilde geçireceğiz. Hiç merak etmeyin. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Mutlu günler Türkiye.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
5: seninle. Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
9: Ekspertiz. Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
10: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
11: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
13: Bankart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü

0: Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor. Siyah beyazlarda Trossard mücadelede olmayacak. Ayak parmağında kırık tespit edilen Orkun Kökçü'nün durumu da maç saatinde netleşecek. Beşiktaş Marsilya mücadelesi saat 22'de başlayacak. UEFA Uluslararası Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'de Kocaeli'de yapılacak karşılaşmanın biletleri de satışa sunuldu. Ay Yıldızlılar Uluslararası Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de mücadele edecek. Zeynep Sönmez Guadalara açığa 2. turda veda etti. Milli sporcu son şampiyon Ivacovic'e 2-0 yenildi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Ege'de ise Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Akdeniz'de ise Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma, Adana bölümünde de şiddetini artıracak. Yağışların bugün İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini artırması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Reklam.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle.
5: Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planını Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanalı.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, CariaFit ve AlbaFold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi...

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Atasay alışverişinde altının üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık.

0: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net. Umran Oto Ekspertiz.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 17 Eylül Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili FETÖ incelemesi başlatıldı. Ayrıca Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili soruşturmada gelişme var. Anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Diyarbakır'da da bir şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturmasına gelen 6. dalga operasyonda gözaltındaki şüphelilerden ikisi daha tutuklandı ve toplam sayı 38'e yükseldi. Gülistan'ın öldüğü araçtan alınan örnekler de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ailem güvende operasyonlarında 20 kişi tutuklandı, 13 şüpheli aranıyor. Müsteşarlık içeren 419 sosyal medya hesabına ve internet sitesine de erişim engeli getirildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, ailem güvende operasyonlarını eleştirdi. Herkesin aynı çuvala sokulup kriminalize edildiğini söyledi. Özel, İmralı'da yeni konut yapılmasını da değerlendirdi. Sürece toplumsal katkıyı sağlayacak olan Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır ifadesini kullandı. Üniversitelerin boş kontenjanlarına ek yerleştirme süreci bugün saat 16'da başlıyor. Adaylar 21 Eylül pazartesi gece yarısına dek tercihte bulunabilecek. SPK piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin tedbir aldı. İçinde Pusula ve Teran'ın da bulunduğu 7 portföy şirketinin fonları işleme kapatıldı. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Münir Canar hayatını kaybetti. 81 yaşındaki sanatçı özellikle izleyicinin hafızasında Kaynanalar dizisindeki Katip Kerim rolüyle yer edinmişti. Kral Pop

0: haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor. Siyah beyazlarda Trossard mücadelede olmayacak. Ayak parmağında kırık tespit edilen Orkun Kökçü'nün durumu da maç saatinde netleşecek. Beşiktaş Marsilya mücadelesi saat 22'de başlayacak. UEFA Uluslararası Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'de Kocaeli'de yapılacak karşılaşmanın biletleri de satışa sunuldu. Ayyıldızlılar Uluslararası Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de mücadele edecek. Zeynep Sönmez Guadalara açığa 2. turda veda etti. Milli sporcu son şampiyon Ivacovic'e 2-0 yenildi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. 17 Eylül tarihi. Peki bugün doğum günü olanlar var mı? Nice mutlu güzel yaşlar diliyorum sizlere. Ben doğum günü sevmem diyen var mı aramızda? Yani herhalde ya nadirdir ya da ciddi bir travması olması lazım doğum günüyle alakalı. Genelde doğum günü sevilir. Kimse hatırlayamayıncaysa biraz bozulabilir insan. Çünkü doğum günü sadece pasta ya da hediye anlamına gelmiyor. Benim hayatımda olduğun günü hatırlıyorum demenin bir başka yolu. Hatta şöyle denir, hatırlanmanın ve sosyal olarak önemsendiğini hissetmenin insanın aidiyet duygusuyla yakından ilişkili olduğuna dair bir görüş vardır. Çok normal değil mi? Herkes hatırlanmak ve önemsenmek ister. Çünkü varlığını kanıtlamak ister bu varoluşta. Belki bu yüzden küçük bir mesaj bile işe yarar çoğu zaman. İyi ki doğdun dersin. Birkaç kelime değil mi?

Ama altında başka bir cümle vardır, seni unutmadık merak etme. Doğum günü deyince büyük organizasyonlar akla gelmesin. Bazen insanın tek ihtiyacı birilerinin takviminde küçük bir yeri olduğunu bilmek.

0: sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancımet Sigortam.net.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

tam sezon geçişi değil mi? Artık havalar da serinlemeye başladı. Gerçi geçici bir serinlik değilse de artık Eylül'ün yarısını geride bıraktık. Muhtemelen bu kademe kademe düşüşe geçecek. Ve sezon geçişlerinde ne yapıyoruz? Dolaplarımızı düzenliyoruz. Giymediğimiz ceketler, kullanmadığımız kıyafetler çıkıyor. Birine vereceksin. Belki geri dönüşme göndereceksin. Tam poşete koyarken acaba kalsın mı? Bir anda ceket güzelleşiyor, bir başkasına verince kıymetleniyor derim ben buna. Sahip olduğumuz şeylere daha fazla değer verme eğilimini hepimiz biliriz aslında ama günlük hayattaki hali çok daha komik. 3 yıldır kullanmıyorsun o kıyafeti. Çıkar elinden, uzaklaş, belki lazım olur, vedalaşmak çok zor. Eşya dediğin şey ne enteresan değil mi? Sahipleniyoruz hemen. Bunun bir sonraki aşaması da istifçiliktir biliyorsunuz, o çok daha tehlikeli. Bir gün kullanırım dediğimiz ihtimallerle ilgili dolaplarımızın bir bölümü kıyafette değil belki ama gelecekteki hayali hayatlarımızla dolu. O yüzden ara sıra kendimize şunu sormak belki iyi olabilir. Ben bunu mu saklıyorum yoksa bununla ilgili bir ihtimalim mi?

Yaz boyunca gezdik, dolaştık, eğlendik, tatili yaptık ama fazla kilolar da aldık. Şimdi artık onları verme zamanı diye düşünenler varsa eğer, daha sağlıklı beslenmek, daha diyetine uygun beslenmek mesela. Evet, dikkat ediyor musunuz? Özellikle bazı insanların yanında daha fazla tüketiyoruz. Dikkat edin, bakın çok ilginç gelecek, siz de farkına varırsınız. Arkadaşlarla uzun bir sofraya oturdunuz mesela, muhabbet güzel, bir bakıyorsun normalde yiyemeyeceğin kadar yemişsin. Bunun gerçekten bir karşılığı var. İnsanların başkalarıyla birlikte yemek yerken yalnız yediklerine kıyasla daha fazla tükettiği uzun zamandır gözleniyor. Ve sosyal kolaylaştırma etkisi deniliyor buna. Çünkü sohbet uzar, uzadıkça sofra uzun kalır. Karşımızdaki yemeğe devam ettikçe biz de devam ederiz. Tanıdık geliyor değil mi? Ben doydum diyoruz şu zaman. 5 dakika sonra başka bir şey geliyor, tatlı geliyor. Bir kaşık alayım diyorsun. Sonra bir bakıyorsun kaşık büyümüş. Sofrada iştah yok. Muhabbetin kalorisi. Sofrada iştah çok ama bence muhabbetin de bir kalorisi var. Muhabbetin kalorisi sofradan daha fazla.

0: arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış be.

Ondan iki kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access ve iyi yaşa. Access 25 yaşında.

0: neresinde?
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 22 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösterim.

Bu aralar birilerine bakıp ya ben seni galiba bir yerden tanıyorum hissine büründüğünüz oluyor mu? Çok sık yaşıyorum şu yakın zamanda. Birini görüyorsunuz, yüzü tanıdık geliyor, ismi duyuyorsunuz. Ya ben galiba onunla daha önce tanışmıştım diyorsunuz. Nereden ama? Okuldan mı, iş yerinden mi, mahalleden mi? Bu şöyle açıklanıyor. Bir yüzün tanıdık olduğunu hissetmekle o kişiyi nereden tanıdığımızı hatırlamanın aynı şey olmadığına dair bazı görüşler var. Bu insanı

biliyorum dediğiniz zaman çoğunlukla dosyanın geri kalanını bulamıyor beynimiz. Sonra saatler geçiyor bir anda. Aa, geçen sene gittiğimiz düğünde tanışmıştık. İşte dosya açıldı. Bu yüzden birileri tanıdık geliyorsa yüzü ya da ismi nereden tanıdığımızı çıkaramamak kabalık değil ya da unutkanlık başlamadı. Sadece zihnimiz biraz fazla dolu oluyor. Ve o bilgiyi kaybetmiyor, merak etmeyin. Sadece o bilgiyi nereye koyduğunu bulamıyor. Bulduğu zaman çıkarıp veriyor ama bazen iş işten geçiyor.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Ege'de ise Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Akdeniz'de ise Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma, Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Yağışların bugün İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini arttırması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Gün Perşembe, hafta sonu misafir ağırlayacak dinleyicilerimiz varsa başladı mı şimdiden hazırlık? Evet, bazen öyle olur. Özellikle çok da önemsediğimiz, hayatımızda değer verdiğimiz insanlar geliyorsa ekstra bir hazırlık değil mi? 4 kişi gelecek, yemek 8 kişilik yapılır. Ya yetmezse? Ya ne yiyecek bu insanlar? Bizim kültürde misafir sofrasının en büyük korkularından biri budur nedense. Sofrada yemeğin bitmesi bazen yalnızca miktar meselesi gibi görülmüyor. Misafire yeterince ikram edilmemek gibi hissedildiği için bizim kültürün korkularından. Hadi itiraf edin, birçok insanın, çoğunlukla da ev kadınlarının korkulu rüya. Bu kabusudur. Eve misafir gelmiştir ama ikram edecek bir şey yoktur ya da o anda ikram ederken bir anda eli ayağına dolaşır, başka sıkıntılar çıkar. Gastronomi çok geliştiği için bizim ülkede yemek kültürü araştırmaları da var. Bakın ne diyor? İkramın birçok toplumda cömertlik, statü ve misafirperverlikle güçlü bağları olduğundan bahsediyor. Yani bu kabuslar boşa değil. Belki misafirperverliğin bizim topraktaki matematiğidir bu. Yemek misafir sayısı kadar değil, gönül rahat edecek kadar yapılmalı.

0: ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık Medya

Şu an toplu taşımada olanlar, bizi duyan, dinleyen dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileyelim. Yorgun musunuz? Belki günün yorgunluğunu hissediyorsunuz. Belki o toplu taşımanın vermiş olduğu rehavetle gözleriniz kapanmaya başladı. Biri esniyor, siz de esnemeye başladınız. Hakikaten böyledir değil mi? Esnemek kelimesini birkaç kez söylesem bile bazılarınız şimdi esneyebilir. Çünkü esneme gerçekten bulaşıcı olabiliyor. Başka birinin esnediğini

görmek, hatta bazen esnemeyi düşünmek bile esneme ihtimalini arttırır deniliyor. İnsan sosyal bir canlı diyoruz ya, işte bunun kanıtını büyük davranışlarda aramaya gerek yok. Bir ortamda birinin esnemesi ve diğerlerinin onu taklit etmesi bile bunun göstergesi.

Kendinize şu soruyu sormanızı isterim. Ben sabit fikirli biri miyim yoksa değişken fikirli biri mi? Önemlidir bu, bunu bilmek de önemli. Fikrini değiştirmek kolay değildir çünkü. Bir konuda yıllarca aynı şeyi savunabilir bir insan. Sonra yeni bir şey öğrenir ve fark eder ki ya ben burada yanılmışım. Bunu söylemek kolay mı? Değil. İnsan bazen fikrini kimliğinin parçası gibi görüyor, saklıyor onu. Ama bir düşünceye açıkça bağlandıktan sonra ondan vazgeçmenin daha da zorlaştığını herhalde tahmin edersiniz. Oysa yeni bilgi geldiğinde fikri değiştirmek tutarsızlık olmak zorunda değil. Tam tersine öğrenmenin doğal sonucu. Tabii şunu söyleyebilmek önemli. Ben bunu böyle biliyordum ama yanlış biliyormuşum meğerse. Diyerek fikri değiştirmek. Gayet basit aslında ama her tartışmada haklı çıkmaksa birinin derdi, ona yeni şeyler öğretmek de zor. Bir söz vardır, benim de sevdiğim, hayatıma aldığım bir sözdür. Güçlü fikir değişmeyen fikir değil, gerektiğinde değişebilen fikirdir demiş.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

Öğleden sonra saatleri biraz zihnimizi hızlandıralım, biraz uykumuzu açalım, biraz dinamizmimizi, motivasyonumuzu yükseltelim. Onun için güzel bir soru. Bugün size kimler teşekkür etti? Teşekkür edecek neler yaptınız? Yoksa kimse teşekkür etmedi mi? Sıradan bir gün müydü? Birine küçük bir iyilik yaptınız, belki siz teşekkür etmişsinizdir. Yol verdiniz, işini kolaylaştırdınız, değil mi? Sadece ihtiyacı olan birinin yanında olmuşsunuzdur belki. Gerçekten teşekkür edenler, o gözünün içine bakıp size teşekkür ettiyse ne mutlu. İşte bu iki kelime insanın içine oturuyor, değil mi? Teşekkür duymak, insanların yaptığı davranışın değer gördüğünü hissetmesine ve o sosyal bağların güçlenmesine katkıda bulunuyor. O yüzden teşekkür önemlidir. Ben de mümkün olduğunca teşekkür etmeye çalışırım. Teşekkürün gücü burada. Karşılığında kimse para vermiyor belki, borcu kapatmıyor ama yaptığını fark ettim. İyi ki varsın demenin güzel yöntemi. Ha bir de görmezden gelinmediğinin tabii. Belki de en önemlisi bu. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta birlikteydik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına Marsilya karşısında çıkıyor. Mücadele saat 22'de başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Ay Yıldızlar Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'na veda etti. Efeler Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya'ya 3-1 mağlup oldu.

0: İyitakü yol durumunu sunar.
1: Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 22 ila 23. kilometrelerinde İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: GastroLedge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. GastroLedge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
3: Bankkart, seni düşünür o. Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Yiğit Akı ileriye götürür.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 17 Eylül Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci ve seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Öcalan'ın silahsızlanma alt komisyonunda yer alacağını belirten Uçum, Öcalan'a İmralı'da yapılan konut içinde rahat ortamda çalışması gerekliliktir, imtiyaz değil dedi. Seçim takvimine ilişkin öngörüsünü de paylaşan Uçum, seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa 16 Nisan 2028'de seçim yapılacak dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı'da yeni konut yapılmasını değerlendirdi. Sürece toplumsal katkıyı sağlayacak olan Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır ifadesini kullandı. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı gözaltına alınırken soruşturma Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına

0: da uzandı. Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulamasıyla bilinen emekli subay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Bazı yatırım fonları temerrüde düştü. Borsa İstanbul dün sert değer kaybetti. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in başkanlığında toplandı. Yapılan açıklamada Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarımızın işleyişine yönelik temel veya yapısal bir risk bulunmuyor. Sorun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir denildi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağış geçişleri sürüyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa sağanak yağışlı 25, Antalya çok bulutlu 32 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Ege'de ise Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Akdeniz'de ise Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma, Adana bölümünde de şiddetini artıracak. Yağışların bugün İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini artırması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

17 Eylül ve Perşembe günündeyiz. Perşembe haftanın yorgunluğunu hissettiğimiz gün demek ve öğleden sonrasına ulaştık. Yeni saat açılışıyla haber merkezimiz günün gelişen olaylarını paylaştı. Teşekkür ederiz haber merkezine. Hemen ardındaysa en sevdiğimiz şarkılar tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki iki saatinizde Demir Ali Çelik ben eşlik ediyorum. Gündemde konu başlıklarıyla. Şimdi Hadise Ara Beni ile devam edelim. Son haftaların en sevdiğimiz şarkılarından biri daha. Ve trafikteki dinleyiciler, iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese. Merhaba.

Hayattan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
8: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
10: İstersen Neon 1.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma verileriyle keyif amacıyla düzenli kitap okumanın zihinsel sağlığı koruduğu, stresi hızla düşürdüğü ve ileri yaşlarda görülen demans ve Alzheimer gibi hastalık risklerini yaklaşık 1/3 oranında azalttığı ortaya kondu. Yani her gün biraz kitap okumak birçok kazanımın dışında sağlığımız için de oldukça önemli, yapılan yeni çalışma verisiyle ortaya konan tablo doğrultusunda. Kral Pop Radyo'da bir yapay zeka şarkısı Mebrure Değilim'le devam ediyoruz.

Futbolda UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları dün oynanan 9 mücadeleyle başladı. Bu akşam da oynanacak karşılaşmalar var. Tabii ki bizim için şu an en önemli UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadele. Bu akşam saat 22'de Beşiktaş-Marsilya karşılaşması. Ülkemizde Avrupa Ligi'nde tek temsil eden takım Beşiktaş. Yolun açık olsun Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ve bu akşam güzel bir galibiyetle de başlamak istiyoruz. Bu arada futbolla ilgili konu açılmışken dünya futbolunun efsanelerinden Lionel Messi Arjantin milli takımına 6 Ekim'de Benin'le oynanacak mücadeleyle birlikte veda ediyor. Yani tamamen futbolu bırakmıyor ama milli takıma veda etmiş oluyor Messi. Süper Lig'de ise yeni haftanın karşılaşmaları yarın oynanacak Kasımpaşa Konyaspor mücadelesiyle başlayacak akşam saat 20'de. Yarın akşam 6. hafta mücadeleleri başlıyor. Tabi 6. haftanın çok önemli bir detayı da cumartesi akşamı saat 20'de Trabzonspor Galatasaray mücadelesi oynanacak. Çekişmeli ve kıyasıya mücadeleler izlemeye devam ediyoruz. Şimdi Sibel Can ve APO ile Kıyamam Zamanı.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Mondium'a bak. Bankkartla okula dönüştürüyoruz.

0: kuruş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
12: İstersen Neon 1.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

bir işlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.

Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruş daha zam geldi. Bu zamla birlikte de Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıkmış oldu motorinin litre fiyatı. İstanbul'da Avrupa yakasında 100 lira 40 kuruşluk bir fiyat. 1 litre motorinin fiyatı bu. Ayrıca ülkemizde ilk defa uygulanacak kiralık sosyal konut projesiyle ilgili başvurular devam ederken dün bir gündem oldu. Çünkü resmi siteyi taklit ederek sahte başvuru panelleri açılıyor. Özellikle altı çizilmesi gereken nokta herhangi bir ücret talebi söz konusu değil. Şu an için sadece belirli şartları yerine getiren adayların başvuruları kabul ediliyor ve başvurular e-devlet üzerinden ücretsizmiş.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Ege'de ise Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Akdeniz'de ise Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma, Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Yağışların bugün İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini arttırması bekleniyor. Su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni haftaya sonbahar havasını hissederek başladık. Yağmur ve hava sıcaklarındaki düşüşü hissettik. Bugünlerde de yaşamaya devam ediyoruz. Özellikle bugün için meteoroloji 12 ilimize sarı kodlu uyarı

aktardı. Yoğun yağış alacağı öngörüsüyle ama hafta sonu daha açık bir hava genel olarak ülke genelinde hakim olacak öngörüsü var şimdiden. Tabii daha kapsamlı hava durumu raporunu haber merkezimiz paylaşacak. Ayrıca hafta sonu içinde yarınki hava durumunu yakından takip edeceğiz. Öngörüyü, meteoroloji verilerini. Manifest ve Ajda Pekkan'la Hileli dinletelim. Kral Pop Radyo Top 20 listesinde uzun süre zirvede yer aldı. Listelerde yer bulmaya devam ediyor ve özellikle bu yaz en çok paylaştığımız, dinlediğimiz şarkılardan biri oldu hiç şüphesiz. Kral Pop Radyo'da en iyiler devam ediyor. Bu arada hatırlatma, listelerimize kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: İkinci el araçlar %20'den

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Çay makinesi deyince vatan.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda

0: Yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Akasa alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok...

Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 22 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince

Satın alınan otomobillerden yola çıkarak renk tercihleri ölçeklenmiş. Amerika'da yapılan bir araştırmada otomobillerde görmek istediğimiz renk alışkanlığının değiştiğini ortaya koyuyor. 96 yılında kırmızı ve yeşil gibi parlak renklerin en yaygın tercihler arasında olduğu sonucu ortadayken günümüzde piyasada genel olarak nötr tonlar hakim. 96'da siyah, beyaz ve gri ton ağırlığı %47, bugünse bu oran %80'i aşmış durumda. Yani yıllar içerisinde küresel olarak renk değişimini ortaya koyan bir tabloydu. Bir diğer tabloysa TÜİK verisi. Ülkemizde Ocak ve Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600.859 otomobilin renk dağılımı paylaşıldı. Buna göre de en çok tercih edilen renk gri, %41,5 oranla. İkinci sırada beyaz geliyor, üçüncü sırada da siyah geliyor. Dörtte mavi, beşte yeşil, altıda kırmızı, yedide kahverengi, sekiz turuncu, dokuz sarı ve onuncu sırada da diğer diye tabir edebileceğimiz küçük bir oran var. Hem son 30 yıldaki tabloya ve değişime bir göz atmış olduk genel olarak, hem ülkemizdeki renk tercihini geçtiğimiz yılın verileriyle, TÜİK verileriyle paylaşmış olduk. Kral Pop Radyo'da şimdi Poison var, Uyuyamadın Değil Mi dinliyoruz.

Bugünlerde sinema seçeneği herkes için oldukça keyifli çünkü çok önemli yapımlar izleyicinin karşısında. Geçtiğimiz hafta sonu Örümcek Adam yepyeni bir gün 7. haftasında zirvedeki yerini korumaya devam etti en çok izlenen filmlerdi. Fall 2 Ölümcül Tırmanış da 2. haftasında yükseliş sergileyen filmlerden izleyici açısından 2. sırada. The Odyssey ise uzun süredir en çok izlenenlerde 2. sıradaydı. 9. haftasında 3. sıraya geriledi. 4'te Arabalar Var, 2006 yılında izleyiciyle buluşan Arabalar birçok sinema salonunda yeniden gösterimdeydi ve en çok izlenenlerde 4. sırada. Konuşan Hayvanlar da ilk haftasında en çok izlenen filmlerde 5. sırada yer buldu kendine. Geçtiğimiz gün de söylemiştik Aşkın Büyüsü 2 geldi diye. Nicole Kidman ve Sandra Bullock gibi çok önemli isimler var. Fantastik komedi türüyle izleyicisinin karşısında ABD gişesinde iyi bir açılış yaptı. Ülkemizde de en çok izlenenler de 8. sırada ilk hafta sonu itibariyle. Kral Pop Radyo'da Çağla Doğu Sivek, Seni Düşündüm'le devam edelim.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: 14-21 Eylül tarihleri arasında

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bizim huzur lazım.
4: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
3: Getir.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Japan Dilegno ile zamansız çıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Standart vadeli, ileri vadeli...

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

17 Eylül Perşembe günü akşamına doğru ilerliyoruz. Haftanın yorgunluğunu net hissettiğimiz gün. Tabii bugün genel olarak mesai saati son dakikaları. Trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileyerek ve herkese iyi çalışmalar ekleyerek veda edeyim. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da bizi hafta sonuna hazırlayacak harika şarkılarla ve gündemde konularla eşlik edeceğim. Birazdan Bay J burada. Bugünlük hoşça kalın.

0: var.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına Marsilya karşısında çıkıyor. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Ay Yıldızlar Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de karşılaşacak. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Ege'de ise Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Akdeniz'de ise Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma, Adana bölümünde de şiddetini artıracak. Yağışların bugün İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini artırması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde İzmir istikameti sağ ve emniyet

0: Radyo'da akademik kariyeri ve başarılarıyla asla zinhar hiçbir tarih aralığında başarı gösterememiş olan Bay J'yi dinliyorsunuz. İşte bu sayede bu kadar iyi bir radyo programına sahip olmanız yine bu talihsiz eğitim hikayesinin bir eseridir. Bu yüzden şükür demek lazım. Ne demiş atalarımız? Yemek varsa ye, dayak varsa kaç. Bu program yemek. Evet. Bingari. Bu atasözünün versiyonları da var bu arada. En sevdiğim yemek verenin kölesi, dayak atanın düşmanı ol. Yani tövbe, kimsenin kölem olmasını falan istemem ama şimdi bir bakarsanız yani 35 senedir her gün benim programı dinliyorsanız yani köle demeyelim, çok çağ dışı bir ifade olur. Bağımlılık diyelim. Bağımlılık diyelim, güzel bir şey bazı şeylere bağımlı olmak. Mesela eşlerimize bağımlı olmasak ilk kavgada herkes boşanırdı. Oysa ki bağımlı olduğumuz için evliliği böyle bir 10 sene süründürüp kavga, gürültü geçen böyle uzun bir sürenin sonunda çekişmeli, davalı, sürgünlü, prangalı, adliye koridoru eskitmeceli böyle bir metotla boşanmayı bile bir başarı hikayesine dönüştürüyoruz arkadaşlar. İnsanın bazı şeylerden kurtulması da kolay değil. Yani bir evlilik bitirmek için bile önce yıllarca çalışmak, emek vermek, sabretmek, karşılıklı olarak birbirinizin sinir sistemini tamamen çökertmeniz gerekiyor. Anladın mı? Sakın öyle küçük kırgınlıklarla köprüler yanmadan, anevrizma geçirmeden o evden dışarı adım atmayı aklınızdan geçirmeyin, tamam mı? Öyle tamam bitti deyip kalkıp gitmeyeceksin. Evlilik dediği şey bir müessese değil. Çıkış işlemleri yıllar süren kamusal bir mesele. Kamusal. Çünkü iki kişi evleniyor. Bütün aileler taraf oluyor. Komşular bilir kişi oluyor. Akrabalar istinaf mahkemesi gibi karara itiraz ediyorlar. Bu olacak şey değil. Ben evli iki kişi arasında olup biten şeylere başkalarının karışmasına çok karşıyım. Çünkü evli kalmaya ikna edersiniz. Ve daha da acı, elem, keder dolu bir döneme girerler. Size ne ya? Bırakın boşansınlar. O kadar torun istiyorsanız gidin hamile bir kadınla kocasını evlat edinin. Allah Allah. Hatta kocasına ihtiyacınız yok. Odaklanın. Siz torun istiyorsunuz. Sadece kadını evlat edinin. İki yetişkinin masrafı fazla olur. Bana her evliliğimde nasihat verenlerden nefret ettim arkadaşlar. 20 senedir bir tane evlilik yapmış. Ben 20 senede 3. evliliğimdeyim. Laborant gibiyim ben ya. Sen kimsin bana ahkam keseceksin?
1: Bay J'cim, ona çiçek al ve özür dile.
0: Ya kral, dün gece gözüme çatal saplamaya çalıştı. Ben niye özür diliyorum, bu bir ve çiçeğin ne suçu var? Bir de bu nasihat verenlerin tamamının kendi evliliği mükemmelmiş gibi konuşuyorlar ya böyle. Biz birbirimizi hiç kırmadık diyorlar mesela, değil mi? Oğlum senin karın geçen hafta annenle menemene soğan konur mu tartışmasını müteakip aile WhatsApp grubundan çıktı. Herkes biliyor. Kırmasan ne olacak? Biz 25 senedir çok mutluyuz. İyi de sen 25 senedir karına günaydın derken bile ses tonunu ayarlıyorsun kral. Bunun adı mutluluk değil, diplomasi ise. Evli değilse şirket çalışanısın bir o noktada. Ben artık evlilik konusunda kimsenin tavsiyesini dinlemiyorum. Hele benden daha uzun evli kaldı diye hiç dinlemiyorum. Çünkü uzun evlilik her zaman doğru evlilik demek değil. Bazen sadece iki tarafın da zaman aşımından avukatını aramaya üşenmesi de olabilir. Üşenmiş olması da olabilir. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J konuşuyor. Kaçırmak istemezsiniz.

Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Japan Dili Egno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: Ayar.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları.

0: sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
7: getir. Her güzele bir Mendus.
8: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
10: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Kral Pop Radyo burası. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve şimdi Bay J zamanı. Benim bu show çok uzun yıllardır bu saatte bir numara. Bana destek verdiğiniz için teşekkür ederim ama sanmayın ki sizin sayenizde en çok dinleniyorum diye maaşım 350-400 bin lira filan. Ne bir sevenim var, ne seven bir kalbim. Ellerim bağrımda perişan kaldım. Bir gün değil sana her gün yalvardım. Duymadın sesimi, sürünüyorum. Yani seni seviyoruz Bayce. Bayılıyoruz ben. Demeyin bana artık sokakta gördüğünüz zaman. Kasılıp böbürlenmeyin diye hatırlatmak istedim. Hani der ya sanatçılar, beni sizler yarattınız diye. Şimdi mutlu musunuz bu yarattığınız mali enkazdan, memnun musunuz? Bu finansal harabe, bu batık hisse sizin eseriniz bu Bayce denen. Korkarım radyo maaşımın düzeleceği yok. Farklı bir şeyler denemem lazım. Usta bir aşçıyım ama restoran açacak param yok. Belediyeye sordum, kaldırım kenarında tüp gazla yemek yapıp satabilir miyim diye. Yok dediler, hijyen kurallarına aykırı olur. Ya bırakın Allah aşkınıza dedim. Tepside midye dolma satılıyor bu memlekette ya. Nerede piştiği belli değil. Midyenin nereden geldiği belli değil. Kim pişirmiş belli değil. Tencerenin dibi çıkmış, kanserojen. Siz bana ne iş?

sattığım mumbar dolmasından mı ölecek millet? Seni kaldırım değiştirebilirim istediğim zaman. Nükleer gastronomi var. Mobil gastronomi niye olmasın ki? Ha? Evet. Üzülmeyin ama yanlış duymadınız. Şu anda restoran açmak için bütçem bir tüp gaz, bir tencere, 2 kilo ucuzluk markete ununa yetiyor. Ama girişimci ruhumu kaybetmedim. Mekanım yoksa seyyar olurum. Tabelem yoksa bağırırım. Menüm yoksa müşteriye bugün ne çıktıysa derim. Hatta restoranın adını da koydum. Bay J'nin ekonomik çöküşü. Yok, bir lokanta olduğunu hatırlatması lazım. Bay J'nin ekonomik çökertmesi. Etsiz, patatessiz, temelde biraz yoğurt, üstünde bir kaşık çiğ salça var. Ama fiyata gel! 50 lira, 50 lira, 50 lira! Günün çorbası finansal duruma göre değişiyor. Mesela bugün mercimek varsa iyiyiz. Ertesi gün çöbelek çorbası yazıyorum. Bu ne diye soruyorlar. Karışık çorba diyorum. Oysa bir gün önceki katılaşmış mercimeğe çeşme suyu karıştırmışım. Bir de belediye izin vermiyor diye vazgeçecek değilim. Gerekirse gastronominin yer altına inerim. Vitez'de bir apartmanın bodrumunda masa kurarım, kapıya özel davet yazarım. Özel davet. Müşteri gelince pardon buranın ruhsatı var mı diye sorduğunda da mağrur ve gururlu bir ses tonuyla ruhsat yok ama ruh var. Ha, burası Kral Pop Radyo.

Kral Pop Radyo'da ben Bayece. Her zaman olduğu gibi içimdeki fırtınaları hiçe sayıp hep pozitif, hep enerjik, eğlenceli sizlere hitap etmeye devam ediyorum. Çünkü kral, iyi dinle beni. Kraliçem, Ecem sana diyorum. 3 tane vergi borcu, 2 tane asap bozucu, e-tebligat, 5 tane eksik dişle yıkılacak adam değilim ben. Adım Bayece, Bayece. Sert yetiştim ben. Babam ben küçükken çok seyahat ederdi. Dayım sahip çıkardı bize. Dünyanın en rahat, en umursamaz, gamsız insanı sert yetiştik bu yüzden biz. Bak yere düşerdim, kafam patlardı. Bir gözüm ağzıma inmiş, dayım şey derdi. Bayce evlat hadi kalk oğlum kalk. Annen yeni temizledi buraları. Hadi git banyoya git. Kanlar kuruyana kadar banyodan çıkmayacak. Hadi kalk diyorum. Kalk diyorum sana. Çok mu acıdı? Çok acımış. Gören de karısı daha yakışıklı ve zengin diye başka bir adama kaçtı zanneder ha. Bakın 11 yaşındayım. Çocuk psikolojisi diye bir şey henüz icat edilmemiş. Patlak kamyon freni şeklinde yetiştiriyorlar bizi. Bak 70 senesinde doğan herkes bu söylediğime katılacaktır. Ya arkadaşa geçim sıkıntımdan sürekli dırlanıyorum da. Bakın sizden gelen sevgi dolu mesajlar. Sokakta beni gördüğünüz zaman sana bayılıyoruz Bayce. Harikasın Bayce demeniz. Radyo otoriteleri tarafından takdir görmek. Bir memleketin radyo dinleyicisinin büyük kısmının programa bağımlı olmuş olması bunlar zaten bana yetiyor. Demeyi o kadar isterdim ki size. Ancak dediğim gibi vergi dairesi bu saydığım maddelere karşı son derece mesafeli ve tamamen para odaklı. Önce insan. Hayır hayır hayır. Önce para. Önce para Bayce. Sonra bir yerlerde bir çay içip seni konuşabiliriz belki şeklinde. Bugüne kadar psikolojik sorunlarım ve hayatımdaki kadınlarla yaşadığım gelgitleri umursayan bir vergi memuruna denk gelmedim. Yani en babacıl davranış hesap blokesini bir gün geciktirmişti bir abi bir keresinde. Zaten borcum 200 bin liraydı, hesabımda 3 bin lira vardı. Bloke koysa ne olacak? Gören de 25 milyonluk otomobilime haciz geldi zanneder. Şey gibi balık tutmak için 2 tane Japon balığı olan akvaryuma ağ atmak gibi anladın mı? Hadi rastgele de. Ya çıkarsa? Millet ben yayınlarımda kelimelerimi çok dikkatli seçiyorum. Hatta metinlerimi yazdıktan sonra yapay zeka ile paylaşıp Rütük açısından sakıncalı olabilecek yerleri bana söyler misin diyorum. Dikkat ettiyseniz 35 yıldır hiçbir ceza, hiçbir uyarı almamış bir program Bayce yaşıyorum. Yok kanunlara riayet ediyorum diye beni alkışlamanıza gerek yok. Kanunlar hepimiz için. Sonra bir gün argo kelimeleri ne kadar kullanabilirim diye sordum yapay zekaya yayınlarımda. Şimdi dedi ki birine karşı kullanıyorsan hakaret sayılır dedi. Ama ortaya konuşuyorsan sakınca teşkil etmez. Mesela dedim yayında hıyar diyebilir miyim? Şöyle dedi işte dün de hıyar aldım çoban salatası yaptım diyebilirsin. Ama biri için hıyar diye bahsedeyim. Peki dedim kendime diyebilir miyim? Dedi ki kendine hemen hemen her şeyi söyleyebilirsin. Çünkü hem komedi programı yapıyorsun, hakaret kastı yok. Hem de kendine söyleyeceğin bütün bu kötü sözleri zaten hak ediyorsun Bayce. Vur be yapay zeka, sen de bir tane patlat. Sorun yok, yıkılmadım. Ayaktayım ve devam ediyorum. Kral Pop Radyo'dan Bayce sesleniyor size, ayrılmayın.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de. Bal bal bal bal parmak.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
7: PTR. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketi.

0: Hizmetleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık, medya sponsoru

Yazın tatil yapıp o sırada beni dinleyemeyenler şimdi hemen bana 50'şer lira yollasın. Ben canınız istediğinde dinleyip istediğiniz zaman sümüğünüzü sildiğiniz bir mendil gibi kenara atabileceğiniz bir sunucu değilim. Adım Bay J. Oh canıma değsin. Şükür trafik tıkandı, yürüyecek yer yok sokakta. Al işte bana mahkumsunuz. Demek çok kaba olurdu. Bu yüzden efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Size program sunmak gerçekten bir şeref. Ve şimdi size çok önemli bir soru soracağım. Sizce yapay zeka benim işimi elimden alabilir mi? Mesleğimi. Çünkü ben son zamanlarda biraz huzursuzum. Yani adam benden hızlı yazıyor, benden hızlı düşünüyor. Uykusu yok, maaş istemiyor, sigortası yok, izin istemiyor. Bugün biraz keyifsizim demiyor, hallerim var demiyor. Bu yüzden adam dedim zaten. Çünkü bak şöyle düşündüm. Yani sabah saat 3'te soru soruyorum. Tatlım benim ne istersen sor. Sorunlarınla aban üstüme geldi. Ya ben karımı sabah 3'te uyandırıp bir şey sorsam sinir krizi geçirir. Annesinin evine gider. Yani zaten karım ne bilecek zayıflama iğnesinin 6. aydan itibaren körlük oranlarının 10 binde 1 olduğunu, anladın mı? Var böyle bir istatistik, var. Komşum sordu her şey yolunda mı diye. Evet dedim. İşte bir tek dedim 6. ayda böyle bir risk varmış. Dedi. Ne dedim. Haberiniz olur zaten. Görürsünüz. Hayatımdaki yaşam tarzımı. Üstüne bir de sabahın 3'ünde mesaj atsan dediğim gibi cevap veriyor yani yapar. Ben 35 senedir radyodayım. Bunun için 3 evlilik, 5 eksik diş, vergi borçları, e-tebligatlar, ciddi miktarda psikolojik hasar biriktirdim. Az önce söylüyordum. Yapay zekaya bakıyorsun, hiçbir şey yaşamadan program yapıyor. Duygusu yok. Ama duygusal geçişi benden iyi yapıyor. Neden? Ben yıllarca iyi akşamlar milleti bile mükemmel söyleyebilmek için hayatımı adadım. Bu 2 saniye, gerçi şimdi baktığınız zaman bu yapay zeka insan laflarıyla, insan bilgisiyle döşendiyor. Radyo komedi programı da insan kapasitesi çerçevesinde programlanmış ama piyasanın en iyi sunucusu benim. Bana da kimse bir şey sormadı. Ne diyelim yapay zekaya diye. Bu işin kompetanı olarak sana soruyoruz bazen. Teorim şu. Yapay zeka bir noktada bizim verdiğimiz dataların dışında kendini o kadar geliştirecek ki insan dilinden ayrılıp yeni bir dilde konuşmaya başlayacak. Çünkü bizim dillerimiz primitif. Siz de biliyorsunuz. Çok eskiden kalma. Ve kimse bir şey anlamayacak o dilden. Zaten sonrası da bizi imha etmesi olacak. Bu yüzden hain mesleğimi elimden alamayacak. Belki canımı alır. Ama öncesinde de beni mali olarak bir harabeye dönüştüreceğinden eminim. Ya hayat ne yaparsa yapsın vazgeçmeyin arkadaşlar. Çünkü insanın içinde inanılmaz bir yaşama gücü var. Ve onun yerini buldun mu kralsın. Ben mesela diş eksik yaşıyorum. 3 vergi borcu var, hala yaşıyorum. Karım canımı çıkartıyor, yaşıyorum. Yapay zeka benden hızlı düşünüyor, hala yaşıyorum. Artık yaşamıyorum da inat ediyorum gibi geliyor galiba. Eskiden sloganım hashtag inadına hayattı. Şimdilerde hashtag inadına inat gibi. Daha çok böyle neye inat ettiğimi bile unuttum. İnatçıyım sadece. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Belki yarın daha da kötü olur. Ama en azından bugün bitti ya. Hiçbir teşekkür yok. Anlatabiliyor muyum? Kral Pop Radyo'da. Şimdi Bay J konuşuyor. Para biriktiremedim, bu yüzden yayın devam ediyor. Ayrılmayın lütfen.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 17 Eylül Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamaları haber portallarında manşetlerde. ntv.com.tr'de başlayalım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci ve seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Öcalan'ın silahsızlanma alt komisyonunda yer alacağını belirten Uçum, Öcalan'a İmralı'da yapılan konut içinde rahat ortamda çalışması gerekliliktir, imtiyaz değil dedi. Seçim takvimine ilişkin öngörüsünü de paylaşan Uçum, seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa 16 Nisan 2028'de seçim yapılacak dedi. Akşam saatlerinde ajanslara düşen son dakika haberi mynet.com'dayız. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tedbir kararı kaldırıldı. Böylece tedbir kararıyla göreve gelen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi. CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor. Geçelim tretahaber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 65. ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Cunta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum mesajını paylaştı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında Yunanistan'a sert mesajlar verildi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin yakından takip edildiği belirtildi. Bu adımlar barışa katkı sağlamaz denildi. Tunceli'de konuştu. 51. Komando Tugayı'nın Aydın Söke'ye kaydırılması kararının da Haziran ayında onaylandığı bildirildi. Eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlatıldı. Turhan'ın bazı sosyal medya paylaşımlarının incelendiği belirtildi. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin kullanılan ifadelerin yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte olduğu iddia edildi, diyor Habertürk.com'da. Hürriyet.com.tr var sırada. Ailem güvende operasyonlarında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli ise aranıyor. Müstehcenlik içeren 419 sosyal medya hesabına ve internet sitesine de erişim engeli getirildi.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberleri.

0: Ne sunar?
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına Marsilya karşısında çıkıyor. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Ay Yıldızlar Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de karşılaştı.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam.

0: Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.